0: sails, and I collect horses.
1: Ne de güzel kulakların var, ne de güzel kulakların var. Altın küpe.

0: Cibeldük.
1: Cibeldük. Cibeldük. Cibeldük. Cibeldük.
2: Radyo, radyo.
0: Cibeldük.
3: Cibeldük.
1: Cibeldük.
0: Cibeldük. Cibeldük.
1: Duk. Cibeldük.
2: Cibeldük. Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.